0: ne oldu? Çıkıyor.
1: Çıkıyor.
0: Tamam
1: işte. Çıkıyor. Çıkıyor.
0: Çıkıyor.
1: Çıkıyor.